kalbimin bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

dedim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan, hayatın yalan.

Ben hiç düştüm rüzgarlara, savruldum ben kumsallara, dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem, dibe batmış gönül teknem.

olsam sevmem artık, sevmek buysa aşk yerine kötü şansa

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Gül İnşaat reklamları sondu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize

0: yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde Fethullahçı terör örgütünün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Tera Yatırım Holding'e yönelik gerçekleştirdiği inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sakarya'da iki gündür etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Akyazı ilçesinde heyelan nedeniyle dere yatağı kapanırken sel suları yerleşim alanlarına yaklaştı. Ferizli ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle bazı sokaklar suyla doldu. Ekipler olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
2: Spor.
1: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mimović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

yaşta. Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
0: Gül İnşaat Reklam

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda TOKİ arsasını kooperatif mülkü gibi göstererek 20 kişiye yaklaşık 95 milyon lira dolandırdığı belirlenen ve gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle mahalle içerisinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İran basını Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ABD'nin New York kentinde arabulucularla gerçekleştirdikleri görüşmelerine ilişkin açıklamada bulunduğunu duyurdu. Arakçı, Katar'lı arabulucular üzerinden ABD'ye sunduğumuz önerilerin yanıtını bekliyoruz dedi.
2: Spor.
1: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

0: ettin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak

0: Odası, Genç Odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Çatanarmut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatanarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Tutku FM.

Şimdi hasretin hangi uçurumlara iter? Varken yokluğun zaten ölümlerden de beter. Sanma sevdan içimde bir an kaybolur biter. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Son sözlerin bu aşka derin bir mezar kazar. Şimdi kalem ne dertler ne ızdıraplar yazar. Göğsümün solundaki yaramaz yara azar. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Nefesim derken senin o gözlerin gülerdi. Beni benden alıp da aşk sevdana bilerdi. Bizi tanıyan herkes mutluluklar dilerdi. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Cehennemi burada yaşatırsın sen bana. Tek bir defa kızdın mı söylesene ben sana. Her şey gönlünce olsun hiç korkma benden yana. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Bırak, bırak nefesim bizim olarak kalsın derim. O sözü duyduğumda nasıl yanar içerim. Sen bilirsin artık of Mevlam büyük Rab kerim. Benden başka kimseye nefesim deme yeter.

Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ruhsat sahibi vatandaşlara SMS'de bilgilendirmeler yapılırken yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 35 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 264 şüphelinin yakalandığını, 172'sinin tutuklandığını açıkladı. Ankara'yı Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 117 kalp merkezinde 2025 yılında 46 kalp nakli ameliyatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12. şubemizde sizleri bekliyor.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12. şubemizde sizleri bekliyor.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi

0: 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Fitin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ruhsat sahibi vatandaşlara SMS'te bilgilendirmeler yapılırken yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 35 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 264 şüphelinin yakalandığını, 172'sinin tutuklandığını açıkladı. Ankara'yı Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 117 kalp merkezinde 2025 yılında 46 kalp nakli ameliyatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı. Spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 29.09 2026 günlerden sonra Türkiye saatlerimiz 15.12. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Programın açılışını özel ve güzel şarkılarla başlatıyorum. Sizlere de bekletmeden beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki varsınız.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.

0: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

İstek hattımız anında devrede sevgili dostlar. 0547 144 65 55'ten o güzel mesajlarınızı böyle yağmurlu bir günde Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. İyi yayınlar Sıla Şahin'den. Seninle başlar seninle biterim çalar mısınız? Kıyam adıma gelsin demiş. Dinleyicim mesajını ulaştırmış. Teşekkürlerimi yolluyorum. Ve sonrasında Sıla Şahin'in o güzel şarkısıyla yoluma yolculuğuma devam etmeden önce böyle güzel bir günde bizlere eşlik eden tüm dinleyicilerime bu şarkımı ben de armağan ediyorum. Sevgili Esma ve tüm sevdikleri için de armağanım olsun.

Tutku FM'de saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Damla Hanım diyor, dışarıda yağmurlar gökten damla damla dökülse de bizler Tutku FM'in karşısında güzel dinletilerinizle baş başa izlemiş. Terzi Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Bağdat İşhan'ına da en güzel şarkılar armağanım oluyor. İyi ki varsınız diyorum, böyle güzel mesajlarınızla beni her zaman mutlu ediyorsunuz en güzel şarkılarımda. Benden size armağan olsun diyorum.

Gerçekten özel ve güzel şarkılardan bir tanesiydi. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. Birlikteliğimizde duygulara hitap eden şarkılar doğrultusunda kaldığımız yerden devam ediyor. Şöyle radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. En güzel şarkılarımı da böyle yağmurlu, güzel bir günde ben de sizlere kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor.

Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi. Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.

Tutku FM'de saatlerimiz 15.57'yi gösteriyor sevgili dostlar. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Sevgili Asena ve Gülnur abla içinden güzel şarkılar armağanım olsun. Esma, seni de unutmuyorum. En güzel şarkılarımı sana da armağan ediyorum. İstek attım anında devrede. 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Farkımızı her zaman fark ettiriyor. Duygu ve düşüncelerimizde seçtiğimiz şarkılar başından sonuna kadar hissettirmeye devam ediyor. O halde intizar söylüyor. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimiz radyolarının sesini açarak bu güzel şarkımı dinle.

Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Şöyle duygulara hitap eden şarkıları ben her zaman seçiyorum, listelerime dahil ediyorum. Beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de her daim armağan etmeyi unutmuyorum. Gurbetteki tüm gönül dostlarına, tüm kaptan şoförlerimize, bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimize, firmalarımıza, herkese armağan olsun diyorum. Şöyle biraz unutulmayan şarkılara doğru artık yavaş yavaş yola çıkalım değil mi? İşte onlardan bir tanesi sevgili Ebru Gündeş'ten yerini almış bulunuyor. Böyle yağmurlu, güzel, duygusal bir günde bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağanım olsun diyorum. Sizlerden de ufacık bir ricam var. Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, Oktay Gürtürk'ün de bu güzel şarkısı radyomuzdaydı. İbrahim Arslan ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor Esma'ya ve tüm sevdiklerine de armağan ediyorum. İstek attığım anında devrede 0547 44 65 55'ten o güzel mesajlarınızı Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Gerçekten listemde çok özel, çok güzel şarkılarım var. Sizler de hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.
1: Damla yayında.

0: Tutku FM'de saatlerimiz 16.28'i gösteriyor. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Gelen mesajları değerlendirmeye alacağım. Damla Hanım iyi yayınlar, hayırlı günler diliyorum. Ben Esma'nın abisiyim diyor. Şöyle. Arif Susam'dan herhangi bir şarkıyı istiyor. Türkan ablasına, Meryem ablasına, Ayhan abisine, Saffet abisine, özellikle de sana Damla ablasına gelecekmiş. Saygı sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkürlerimi yolluyorum. O güzel şarkıyı daha listeme dahil ediyor olacağım. Biraz isteklerim yoğunlukta sevgili dostlar. Birazcık bu yüzden bekletiyorum sizleri. Selam kardeşim Saffet. Ben Cengiz Kurtoğlu'ndan Sevmek Yetmezmiş şarkısını rica etsem. Benden iki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularıma gelsin. Özellikle 515 Taha'ya gelsin. Teşekkürler, çalışıyorum, seni dinliyorum demiş. Kolay gelsin abicim, o güzel şarkı daha listemde olacak. Kolay gelsin abla, ben Mustafa Göz. Senin aracılığınla abim Ahmet Göze, Cemil Artuç abime ve Enes Çoruhlu'ya Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin parçasını armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Onu da listeme dahil edeceğim sevgili dostlar. Öncesinde Kibariye'den muhteşem bir şarkı sizlerle olacak. Şöyle şarkımı daha başa alıyorum. Sinan'dan da sevdiğine bu güzel şarkıyı armağan ediyorum. Gerçekten muhteşem bir şarkı sizlerle diyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.
1: Damla yayında.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam.

0: 16.55 yaptık. Türkiye saatlerimizle birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, güzel ablam ben İbrahim Arslan demiş. Seni dinlemekteyiz. Benden diyor tüm gönül dostlarına en güzel şarkılar gelsin demiş. Ebru Gündeş'ten Ağlama Garip Anam şarkısını istiyorum, rica ediyorum demiş. Onu da listeme dahil edeceğim sevgili kardeşim. Yanındaki tüm kardeşlerine de armağanım olsun diyorum. Damla Hanım, güzel sesinizle kutlar mısınız? Nalan yeğenimin sevdikleriyle birlikte nice güzel yılları olsun. Doğum günün kutlu olsun demiş. Terzi Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Bugün de doğum günü olan tüm dinleyicilerimin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Nice mutlu sağlıklı seneler diyorum sevgili dostlar. Hayırlı yayınlar. Ben Can Geçer, Hüzünden Ben Yanarım şarkısını gurbetteki kardeşlerime armağan ediyorum demiş. Teşekkürler sevgili dostlar. İstek şarkılar biraz yoğunlukta. Zaman kalırsa hepsine yer vermeye çalışacağım. O halde şöyle güzel bir şarkıyla böyle yağmurlu bir günde duygulara hitap ediyor değil mi? Her zaman sizleri bizleri duygularımızı, düşüncelerimizi, aklımızdan, beynimizden, kalbimizden geçenleri bazen bir şarkı anlatmaya başından sonuna kadar yetebiliyor. İşte onlardan bir tanesi hemen sizler için de yerini almış bulunuyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bakım ve onarım çalışmalarının ardından 1 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni yasama yılına hazırlandı. 1 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 112'ye yapılan asılsız her çağrının gerçekten ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu. Spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde elinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

0: Gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Bunu da oralamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. Şu an biliyorsunuz saatlerimiz kaç? 17.07 değil mi? Damla'yla olan birlikteliğinizde en güzel şekilde devam ediyor. Duygulara hitap eden, sizleri bizlere anlatan o güzel şarkıları ben listeme dahil ediyorum. Bugün de sizler için uğurluyorum. Şöyle beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu şarkılarımda kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun diyorum. Unutulmayan şarkıların tek adresinde Kader'in de o muhteşem şarkılarından bir tanesi sizlerle.
1: Damla yayında.

İşte gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduğum sevgili dostlar. Şöyle İbrahim Arslan'dan tüm yanındaki eşe dostadan güzel şarkılar. Kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun. İstek attığım anında devrede 0542 744 6555 diyelim. Şöyle reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 64 84'ten bana bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Anılarını, hatıralarını ben her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Gerçekten şöyle özel şarkılar, güzel şarkılar hiçbir zaman unutulmuyor. Kalbimizde, gönlümüzde, yüreğimizde yaşamaya devam ediyor. O halde sırayı da sevgili İbrahim Erkal almış bulunuyor.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çatalarmut Komageni, İsmail Dağ.

0: iletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta Cedit Mahallesi Nebiler Caddesi numara 53 ilk adımda.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dalsi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı devam ediyor.

Sözünden diye hiç çıkmam. Emre Töley'im işte Sibel Can radyomuzdaydı sevgili dostlar. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Gerçekten Samsun'da acayip derecede benim için soğuk bir hava var. Yağmur, yağmur da bayağı yağdı. Tabii böyle olması da biraz normal değil mi? İlerleyen saatlerde de yoğun yağmur yağışı bekleniyor. Bunun için de şöyle dikkatli olmamız da her zaman dikkatli olmak gerekiyor değil mi? İşte Müslüm Gürses'in de özel ve güzel şarkılarından bir tanesini ben listeme dahil ettim. Bugün de sizler bana eşlik ediyorsunuz, beni yalnız bırakmıyorsunuz, iyi ki varsınız diyorum. Bir dünya dinleyicimden o kadar güzel mesajlar geldi ki hepsini teker teker değerlendirmeye aldım. Vaktimin yettiği kadar şarkılarını listeme dahil ettim. Yetiştiremediklerim varsa da sizlere sıradaki şarkılarımı armağan ediyorum. Muhteşem şarkılardan bir tanesiyle ben de sizleri baş başa bırakmadan önce evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştı. Beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime armağanım olsun diyorum. Sevgili Esma ve tüm sevdikleri için de bu güzel şarkım armağanım oluyor.

0: Gerçi sana değmez, aşk yüzünden olsa bile. Olsun be. Kendime benzin döküp yakmazsam adam değilim. Umursamam, umursamam yeni sevdan duysa da. Yuvanı yıkmazsam, olur olmaz yerde karşına çıkmazsam adam değilim. Beni zorlama, bak beni zorlama. Senin aklını almazsam adam değilim.
1: Gerçekten muhteşem bir şarkıydı değil mi sevgili dostlar? Bunu doğrulamış ve göndermiş oldum. Tutku Efendi saatlerimiz 17.32 gösteriyor. Damla ile olan birlikteliğinizde en tutkulu şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz ki her hafta haftanın iki iş günü pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben buralarda oluyorum. Duygulara hitap eden şarkılarımı her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şöyle çakır temizlik aramıza hoş geldiniz diyorum. Sizlere de selamlar, sevgiler, saygılar ekibinize ve tüm çalışanlarınıza, tüm müşterilerinize de en güzel şarkılarım kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun diyorum. İstek attım anında devrede 0542 744 6555 diyelim. Duygulara hitap eden şarkılarla da yolumuza, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Unutulmayan Şarkıların tek adresinde şöyle tempomuzu düşürmeden kaldığımız yerden de programımıza devam ediyoruz sevgili dostlar. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 6484'ten Damla'ya bağlanabilir, detaylı bilgi de alabilirsiniz. Her zaman firmalarımız tutkuyla kazanmaya devam ediyor. İyi ki varsınız diyorum. En güzel şarkılarım sizlere de kalpten, yürekten, gönülden her daim armağanım oluyor. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimize, tüm kaptan şoförlerimize, gurbetteki tüm gönül dostları için en güzel şarkılar buralarda yerini sizler için de almış bulunuyor. Çakır Temizlik ve tüm ekibe, tüm müşterileri için en güzel şarkılar tekrardan armağanım oluyor. O halde Derviş Söylüyor, herkes radyolarının sesini açarak bu güzel şarkıyı da dinlemeye devam ediyor.
1: Damla yayında.

Sevgi ile andığım sanatçılarımla da programıma kaldığım yerden devam ediyorum sevgili dinleyicilerim. Son 15 dakika listemde bayağı bir istek şarkım var. Onlar da ben yetiştiremesem bile ardımdan çalmaya devam edecek. Bunun için sizler ne yapıyorsunuz? Takibi bırakmıyorsunuz. Her zaman rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Anılarını, hatıralarını ben kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşattıkça sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. O halde artık ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki damlaylasınız.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri.

zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

İbrahim Tatlıses'in de bu güzel şarkısını uğurlamış olduk. Programın başından sonuna kadar beni yalnız bırakmayan özel ve güzel dinleyicilerime sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Çalamadığım çok şarkım var. Bugün gerçekten program çok aşırı derecede yoğundu sevgili dostlar. Ne yaptık? Şöyle şarkılar benden sonra çalmaya devam edecek. Bunun da haberini vermiş olalım. Benden sonra ne yapıyorsunuz? Takibi bırakmıyorsunuz. Bugünlük de haftanın ikinci iş günü, ikinci programımdı ve sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya pazartesi ve salı ben tekrardan buralarda olacağım. Veda etmeden önce Mustafa Bey'e ve yanındaki tüm sevdiklerine neden güzel şarkılar armağanım oluyor. Sonrasında Esma'cığım senin de şarkın listemde, az önce de söylediğim gibi istekler bir hayli yoğunluktaydı. Benden sonra çalmaya devam edecek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben de artık yavaş yavaş gidiyorum. Hayırlı, huzurlu akşamlar diliyorum. Haftaya pazartesi buluşmak, görüşmek üzere.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Österme Pide Salonu sunar.
2: Ben seni çok seviyorum.
3: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bir daha söyle.
3: Çok seviyorum.
2: Ben de seni sevgilim.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

ama ay da bir tane, güneş de bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane. Yeryüzünde de insan çok ama senin gibi kalleş de bir tane, başka yok, başka yok.

tanrım, sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim, dost olsun bana.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

Ömrümü verdim demiştim. Kaderimsin demiştim. Ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm. Sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan.

0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: sen de yaralı. Sen de bahtı karalısın, ben de karalı, ben de karalı, ben de karalı.
1: Özterme Pide Salonu, lezzetin vazgeçilmez adresi. Gerçek pide keyfi için eski adliye karşısındayız.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma.

20.04 saat dilimin sevgili dinleyiciler, kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe'de Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlıyor yağmurlu bir Samsun gecesinde. Az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

Mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Ben Ramazan Önal. Samsun Kapalı Dağ'a yedek hoşuna yatan reis Umut Öztürk'e selamlar olsun. Yarınki duruşmanın güzel sonuçlanması dileğiyle yarın yanında olacağım. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Herkese selamlar. Döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun diyor Ramazan Önal'dan.

Sırayla seri bir şekilde mesajınıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden iyi yayınlar. Ben Samet Bostancı. A10 koğuşunda yatmakta olan canım ciğerim, Doğukan Bostancı ve Serdar Öztürk, ayrıca A24'te yatmakta olan abim Şevket Çoğaltan, ayrı olarak açıkta yatmakta olan reisim Seyit Aslan Bostancı, Allah'ın Aslanları azaha sabredin, nerede de kardeş parçası Samet Bostancı'dan armağan olsun diyor.

Astrova Spor Salonu Atakum'da 11 evlerinde hizmetinize güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Salı gecesinde 20-16 saatlerimiz ve devam ediyoruz geceyi yayınlar. Ben Dilara Akıncı. Çarşamba C9 koğuşunda yatan kız arkadaşım Zerda'ya ve Samsun T-tipinde A18 koğuşunda yatan sevgilim Taşkın'a kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Zerdan güzel kızım, seni çok özledim. Bütün dualarım seninle. Dönün artık da kaldığımız yerden devam edelim. İyi geceler, aklım hep sende şarkısı armağan olsun Dilara Akıncı'dan diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tutku FM Çarşamba C9 koğuşundan İdem ben. Aynı sofraya kaplan Eda Güney, Ebru İkici ve Özlem Dede'ye selam olsun. Ayaz Erdoğan yaktın cehennem, senin için gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. İdem ve sevdikleri için geliyor bu parçamızda.

İyi yayınlar, ben Gözde Önal. Samsu Kapalı Yatancı 27'de Nurullah Önal'a selam olsun. Kardeşim kendine dikkat et, seni seviyoruz. Allah'a emanet ol. Ağla gözüm şarkısı armağan olsun Gözde Önal'dan diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Tutku FM Samsun'dan Fatih Hikâr. Samsun Çarşamba STPC 5 koğuşunda yatan hatunum Rabia'ma. Aslında çok şeye ihtiyacım yok. Bir sen ol yeter. Kalbimin attığını bir tek senin yanında hissettim. Ben özlemek öyle bir şey ki insan bazen sarılmak için değil, sadece sesini duyup o güzel gözlerine bakabilmek için kilometreleri aşıyor. Ama mesafeler değil, görüp de o dört duvar arasından seni alamamak beni kahrediyor. Hatunum 5 dakika sarılıp koklamak için ömrümü yoluna kurban ederim. Özledim be, vallahi billahi özledim. Ömrüme ne kadar duvar, önüme ne kadar duvar örülürse örülsün, seni gelir bulurum ne olursa olsun. Varacağım yer benim yanım, seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim güzel gözüm. Fatih Hikâr'dan Armağan Olsun bu parçadır.

İyi yeniler Aydı Koğuşu'ndan Efkarlı Ahmet Coşkun, yarın duruşması olan değerli kardeşim can parçam Umut Öztürk kardeşimin özgür günlerde yaşamasını Rabbimden niyaz ederim. İstek parçam Güler Duman'dan Umudum Var parçası armağan olsun diyor, Ahmet Coşkun için geliyor.

20.41 saatlerimiz Salı gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Sevgili dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleykümselam Alihan. Ayda koğuşunda bulunan Umut Öztürk abimin yarınki duruşmasında özgür günlerine kavuşmasını Rabbimden niyaz ederim. Tuza döndüğüm parçası armağan olsun, ağaçı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun için gidiyor.

Yine ben İpek buradan Kavak'ta yapmakta olan diğer yarım Hazar Karakuşağı mesafeler ne kadar uzak olursa olsun aramızdaki sevgi köprüsü zamana ve yollara her zaman meydan okuyacak. Hazarım seni çok seviyorum. Neredeydin şarkısını armağan ediyorum. Hazarım için armağan olsun diyor İpek'ten.

İyi yayınlar çarşamba. Kadın Kapalı C9 koğuşundan Nursin Arçalık. Aynı kaderi paylaştığım Özüm. İdem Özsali Hilal Albayrak. Farklı koğuşlarda bulunan Emine Sekmen, Su Deniz Ateş, Rabia Karada, Hasret Karakuş, Münevver Temiz, Eda Güney ve dostum Tansu Kaplan'a selam ederim. Sevmek Haramoğlu şarkısı armağan olsun.

Tutku FM Samsun TTP'yi kapalı yapmakta olan Oktay Kitap için Yalnız Değilsin şarkısını istiyorum. Dediğimi Oktay'ım, sen orada yalnız, ben burada. Allah'a emanet ol kendine, oralarda çok iyi bak. Ben Merven diyerek mesajını noktalamış Merve. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sırayla. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım. İyi yayınlar Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı'da. Kader biri yaptım. Kardeşim Yiğit Alperen Özlemi, doğum günün kutlu olsun. Özgür günlerde dışarıda olmasa da içeride kavuşmak dileğiyle. Yağız Hasan Kamil ve Buğra Han Tabak, selam olsun bir abim Şafak Usta Ömer'e. Selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Bulut Usta Ömer diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Arda Rengin'e Mahmut dedesinden armağan olsun. Gülke Güller Açsın parçası Arda Rengin'e armağan olsun Mahmut dedesinden diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Kapalı olan çarşambalı titolesi ve çarşambacı yediği kurşun olan Münevver Temiz'e, Yasemin Temiz'den canım abim, canım ablam, çok karanlık günler geçirdiğinizin farkındayım. Elbette tekrar güzel ve birlikte olduğunuz güzel günler gelecek. Aklım, kalbim hep sizinle. Dualarımı eksik etmiyorum. Sizi çok seviyorum. Akşam oldu, sokaklar yine tenha, armağan olsun diyor. Kuzu döndüğümü de yer vermiştik zaten. İki şarkıda uymadı. Sıradaki güzel şarkımız sizin için de armağan olsun. İyi yayınlar Bafra'da. B12'de yatan kaynım Hakan Kaynak, Hüseyin Kağıt'tan bir parça armağan ediyorum diyor.

İyi günler, ben Bülent Samsun. Çarşamba Kapalı'da bulunan Ayparçam kızım Melike, Dilan Yılmaz için ve arkadaşları Duygu Dinç, Avşar Sena İpek, Fatma Keti, Sarı Papatya Aslan, kardeşi Caner Çetinkaya için Kafama Takmayı Bıraktım Artık parçasını armağan etmek istiyorum. Bir babanın bu dünyada en büyük şansı bir kız çocuğunun olmasıdır. İyi ki varsın, iyi ki benim kızımsın. Çiçeğim, kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kızım, diyor. Bülent'ten armağan oluyor kızı Melike, Dilan Yılmaz için.

Seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yeni C26 koğuşunda yatmakta olan Emirhan Yavuz, buradan beraber kader birliği yaptım can kardeşim. Berat Toprağ'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Emirhan Yavuz'dan armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış. Tokat Erbağ'dan Mustafa Doğan'dan tüm sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırıyor. Ve Ahmet Kaya alıyor sırayı, yaşamadın sen diyor.

Yeniler Samsun Kapalı Ağun Koğuşu'ndan Sait Babaoğlu'na Kalbim Senden Uzakta Bile Hep Sana Ait Bir Yerde Seni Çok Seviyorum Saydım diyerek mesajını sonlandırıyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 21.16 saatlerimizin salı gecesinde İğneci 22 koğuşunda yatan Turan Şan ve arkadaşları Recep Büyüktağ, Erdal Büyüktağ, Berkay Ak, Ahmet Erez, Hakan Kocaman, Can Berçatı, Çetin Düğdü, Caner Yalçın, Tarık Dede, Melih Altay Anadolu Mahallesi'nden Ersin Köseoğlu, diğer koğuşta yatan arkadaşları Ünal Kol, Tahsin Tek, Kaan Uncuoğlu, Caner Köseoğlu'na, Turan Bey ve ortamına gelsin düşme Turan Bey, düşenin dostu olmazmış. Bu şarkı özellikle sana gelsin, İbrahim Dizdik'ten düşme parçası diyerek mesajını sonlandırıyor Turan Çam. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın.

Konuşma. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

İyi yayınlar, kolay gelsin. A2 koğuşunda yatmakta olan sevgilim İbrahim Cem Kaya gelsin. Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı yine aynı şekilde, fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektin. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim de bir ruhumun olduğunu öğrettin. Seni çok seviyorum. Semiye Kılıç Aslan'dan armağan olsun diyor. Evet, mesajlarınıza sırayla yer veriyoruz. 30 ile 60 dakika arasında sürebiliyor mesaj yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler. Mesajların yayınlanması. Diğer bir mesajımız Gizem Turgut'tan: C26 koğuşunda yatan eşim Emrah'a gelsin. Bütün dualarımız seninle, sevdiğim benim. Her gün hayallerimize bir gün daha yaklaşıyoruz. Senin her zaman bir bekleyenin olacak ve bu bekleyiş uzun sürmeden kavuşacağız. Kendimizi, hayallerimizi yaşarken bulacağız. Sen benim dünüm, bugünüm, yarınımsın. Hem derdim hem dermanımsın. Aşk adamım, en güzel günler ikimizin olacak diyor Gizem Turgut'tan.

Yener ayede koğuşunda yatan Ahmet Uzun'a bir tanem inşallah sağlığın huzurun yerinde de seni çok seviyorum. İyi geceler. Ablan Damla Uzun'dan hasretine yandı gönlüm şarkısı Ahmet Uzun'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz, sevgili dinleyiciler. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Yener canım oğlum, seni çok seviyorum. Yakında geleceksin biliyorum, ben inanıyorum Aslan kardeşim, her şeyim. Cezaevi kime kalmış da sana kalacak yakında, bizdesin her şeyim Aslan kafesten çıkacak, seni çok seviyorum. Şarkı Gül Olmaz Olsun parçası diyerek mesajını sonlandırmış. Bu şarkı arşivimize baktık ama anımsayamadık. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Mert ben. Bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun en güzel şarkılar ve her şey yolunuzca olsun diyerek mesajını sonlandırmış. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler mesajlarınızı. İyi yayınlar abi Uğur Aslan Barış Akın'a ve A3 koğuşuna armağan olsun. Aslanlarım sizi çok özledim, özür günlere çok az kaldı. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Kavuşmak dileğiyle canlarım, Nos sizi sonsuza dek sevecek ve koruyacak olan biri diyerek mesajını sonlandırmış. Uğur Aslan ve Barış Akpınar'a armağan olsun diyor.

21.30'da birazdan sevgili dinleyiciler bir doğum günü şarkımız var. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Yener Ayede Koğuşu'ndan Muharrem Durgun, değerli dostum Umut Öztürk'ün yarınki duruşması gönlünce olması dileğiyle bu parçam değerli dostum Umut Öztürk için gelsin diyor.

Pisin oğlu Avşar, Lalın oğlu Selahattin, Mahir'in oğlu Yaşar, Kulüpçü Gödek Rıfat, Kızılbaş oğlu Yadigar, Erdal Yabalı, senin de tahliyen var.

Çağlayan bir nehir olsan da içeride durgun bir gölsün. Hayallerinin körleştiği bir düğümsün. Düştüğünde görürsün yeğen, düştüğünde görürsün. Her sabah demli çayın buğusunu, nem kokan duvarın da kokusunu. 33'lü tesbihinin de vuruşunu, dostların sa zaten vefasız oluşunu yeğen.

İyi yayınlar, ben Şafak Özdemir. Samsun Kabak Kapalı'da yatan aslan yeğenim. Alperen Özdemir, hayat sana ne getirirse getirsin, ben hep arkandayım. Mutlu yaşlar, iyi ki doğdun yiğidim. Doğum günüm şarkısı Armağan Olsun Şafak Özdemir'den. Yeğenim, yiğit Alperen Özdemir için diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Harun Kaya, canım kanım, Alişim, Ali Erdem, Kutu'nun doğum gününü kutlarım kardeşim benim. Ne kadar uzak olsak da gönüllerimiz bir, nice özgür senelerin olsun inşallah, en yakında sürede dışarıda beraber kutlayacağız. Kendine çok iyi bak, sağlıcakla kal diyor. Harun Kaya'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Kabakacık'tan Ahmet Kaya, çok sevgili Serkan Boz abim, doğum günün kutlu olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Akif Mat, Alaaddin Türkü, Salihcan Ünal abilerime de selam olsun diyor. Ahmet Kıyak ve sevdikleri için de geliyor.

Kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Büşra Türk Yılmaz. Bu özel isteğim için A23'te Atatürk Yılmaz canımın parçası. Beklediğimiz dosyamız onaylandı. Çok şükür binlerce kez şükürler olsun Rabbime, dualarım kabul oldu. Ömrüm kavuşmamıza az kaldı. Seni çok özledim ve o benim tek hayatım. Başka hayat yok, sana ulaşamıyorum elimden. Bir şey gelmiyor, seni çok seviyorum. Kapalıda olan A23 Atatürk Yılmaz. İnşallah sesimi duyarsın, ölene kadar peşindeyim, bilgin olsun. Bu parça senin için armağan olsun diyor Büşra Türk Yılmaz'dan.

İyi yayınlar Ağım 5 Koğuşu'ndan Umutcan Erdoğan, öncelikle canım kanım abim, Resim Samet Yıldırım'a ve Yağız Özbal, Fatih Polat, Mertcan Söyler, Serkan Bayram'a ve Koğuş'taki abilerime, kardeşlerime selam edelim. Kafam almıyor bedalım şarkısını armağan ediyorum diyor Umutcan Erdoğan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Efe Opla, Samsun TTP C26 koğuşunda yatmakta olan dostum Berat Toprak'ın doğum gününe erişen dileklerimle kutlarım. Nece özgür senelerin olsun can parçam, iyi ki doğdun. Diğer dostlarım da onlardan ayrı olarak Apo Kalınç, Ömer Sağlam, Batuhan Topçu'ya da çok selam olsun. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle canlarım. Bütün Markin kardeşlerime de armağan olsun diyor Efe Oflazan. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Ramazan Önal, Samsun Kapalı A7'de yatan reis Umut Öztürk'e selam olsun. Yarınki duruşmanda özgürlük senin olsun. Aç Kapıyı Gardiyan şarkısını armağan ediyorum. Herkese selamlar. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et diyerek mesajını sonlandırmış Ramazan Önal'dan armağan oluyor. İyi yayınlar ki başım, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Bugün sesin bana ilaç gibi geldi. Her şeyim seni o kadar çok özledim ki şu durumlardan kaynaklı biraz seni üzdüm, özür dilerim. Seni çok seviyorum, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun, bekle beni şarkısı diyor.

İyi yayınlar. Bafra TTP'ye kapalı da yatmakta olan Turan Demir'den Aynı Koğuşta Kaderleri yaptı. Uğurcan Güldiken, Gökmen, Yer Yaran, Ahmet Şen'e, Azat İzgi, Ozan Gürbüz'e Armağan Olsun bu parça diyor.

Salı gecesinde beraberiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Sırayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye yayınlar. Biz A7 Koğuşu'ndan Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Hasan Baydar, Ahmet Uzun, Mert Efe, Öner, yarın duruşması olan Umut Öztürk'e armağan ediyoruz. Hayırlısı olsun, her şey gönlünce olsun şarkısı armağan olsun diyorlar.

İyi yayınlar Samsun TFF'ye kafalı yatağın oğlum Aziz Çınar'a gelsin. Az önceki mesajda isim belirtmedik. Seni çok seviyorum oğlum. Her şeyim canımın içi. Biliyorum ki geleceksin, zorlanacağız ama geçecek her şeyim. Bugünler geçecek çok yakında. Hocam tekrar açılacak annem. Canım kardeşim Aslan o kafesten çıkıp gelecek, bekliyoruz seni. Kime kalmış dört duvar, sana kalacak az daha, az kaldı sabır. Vaktin eseridir. Seni ailen çok seviyor her şeyim diyerek mesajını sonlandırmış. Aziz Çınar'a armağan olsun diyor denicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Bülent renginden oğlum Arda rengine armağan olsun diyor. Arda rengine armağan oluyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

21.58 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kutlu Efendi yayını AC26'da yapmakta olan Berat T. için İstanbul'dan Halil, doğum günün kutlu olsun Berat'ım. Nice, hayırlı, sağlıklı ve birlikte güzel yıllara inşallah diyor. Berat T. için gelsin diyor İstanbul'dan Halil ve sevdikleri için.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Yeni saatimizdeyiz, 22.01 saatlerimiz salı gecesinde sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Kuzenleri Zeynep Sude ve Yaren'den Polat Ağaçı'ya canımız zor günlerin geçici olduğunu hiçbir zaman unutma. İnanıyoruz ki bu günler geride kalacak. Sen yeter ki umudunu kaybetme, güçlü ve sabırlı ol. Biz burada seni bekliyor. Her zaman yanında olduğumuzu bilmeni istiyoruz. Kalbimizde, aklımızda seninle, seni çok özledik ve seni çok seviyoruz. İyi ki varsın diyerek mesajlarını sonlandırmış Zeynep Sude ve Yaren'den armağan alıyor.

İyi yayınlar. A15 Koğuşu'ndan Umutcan Erdoğan, öncelikle canım, kanım, abim, reisim Samet Yıldırım'a ve Yağız Özbal, Fatih Polat, Mercan Söyler, Serkan Bayram'a, Koğuş'taki abilerime, kardeşlerime selam ederim diyerek mesajını sonlandırmış Umutcan Erdoğan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Salih Ben bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız ise... İyi yayınlar, ben A22'de yatan Esat Başkurt, kader birliği yaptım reisim abim Dinçay Çarışı ve dostum Oğuzhan Kurt. Bizim kader birliğimiz dört duvarlarla başlamadı, dört duvarlarla da bitmeyecek. Yarın duruşmaya girerken bilin ki bu dört duvarın içinden bile bütün kalbimle yanınızdayım. Güzel hayırlı haberlerinizi bekliyorum benden reisim Dinçay Çarışı ve kardeşim Oğuzhan Kurt'a armağan olsun bu parça diyor Nevzat Başkurt'tan.

İyi yayınlar C26 koğuşunda yatmakta olan Çınar Aslan. Beraber kader bir yaptım. Kader ortağım Berat Toprağ'ın doğum gününü kutlarım. 6 Ekim'de özgürlüğüne kavuşman dileğiyle. Esin Kaya'dan Her Şey Bitti şarkısı armağan olsun diyor Çınar Aslan'dan. İyi yayınlar Emre Yılmaz, Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Emrullah Keskin'e buradan adım sana kar davada şarkısını armağan etmek isterim mektubunu aldım. Kardeşim unutma yol karardığında elveda diyen hainler seni seviyorum elbet bir gün dostum diyor.

kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketi. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlı yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.

Geceye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden iyi yayınlar. Samsun C22 koğuşunda yatan can parçam Abdülkadir Yıldız, seni unutanın kalbi kurusun. Yüce Rabbim sana peygamberi aleyhisselam sabrı versin, can dostum tek yoldaşım, her şeyin peşindeyiz, seni orada bıraktım, sanma arkandayım, arkandayız. Her ne olursa olsun sabır çek kardeşim benim. Kavak açıkta yatan Enes Ağırkan kardeşime de selamlar. Doğukan Bıçakçı, Emrullah Uyar, Burak Sekmen, Alihan Genç, Emirhan Türkmen, Doğukan Şen, Berkay Menek için dostum şarkısı sana ve tüm kader mahkumlarına da armağan olsun diyorum.

Samsun Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyoruz geceyi. Ben Yaren Karakaya, buradan Samsun TTP A4 koğuşundaki Oktay Satı'yı selamın baki olsun. Ona kocaman kocaman öpüyorum annen. Yanımda beraber oturuyor, sen benim ruhumsun, sen benim neşemsin, güçlü ol bir tanem. Karanlıklar ülkesindeyim, ışıklarım sende kaldı, seni seviyorum, hayırlı geceler diliyorum. Ona gözlerin şarkısını armağan ediyorum. Tek dileğim senin, bunu ayrıca söylüyorum. Tek dileğim sensin, bunu ayrıca söylüyorum diyerek mesajını sonlandırmış Yaren Karakaya.

Evet, sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler. Biraz mesaj yoğunumuz arttı şu anda. Özlem Kırık buradan Çarşamba A5 Kadın Koğuşu'nda yatmakta olan benim için çok özel ve güzel olan Necla Yavuzer'e selam olsun. Senden önce kendimi kaybolmuş gibi hissediyordum. Her yer karanlıktı ve bir daha asla güneşli olmayacaktı sanki içimde. Sonra sen geldin ve beni sakladığım o karanlık kuyudan çıkardın. Bana yeniden sevmeyi, daha da önemlisi tekrardan güvenebilmeyi öğrettin. O kadar sıkı sarıldın ki bana. Sanki yıllarca kaldık öyle ellerimi tuttuğun o ilk günden beri kalbim yalnızca senin için atıyor sevgilim. Ne çiçekler, ne gökyüzü, ne de denizler, ne de ağaçlar yeryüzünde senin gülüşünden daha güzeline rastlamadığı yarın yarım şarkısı armağan olsun diyor Özlem Kırık.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A22'de yatan Nevzat Başvurt'un annesi ve babasıyız. Kızımız Tansu Kaplan'ın yarın duruşması var. Dualarımız seninle, inşallah yarın güzel haberlerini alırız. Evlat parçası armağan olsun diyor Nevzat Başvurt'un annesi ve babası.

İyi yayınlar diliyorum. Samsu T tipinde yatmakta olan Emlak Keskin abime, kardeşi Ece Yılmaz'dan Kendine İyi Bak şarkısını armağan ediyorum. Ahmet Kaya'nın da dediği gibi kendine iyi bak abim, seviyorsun. Cezalar zor olsa da o güneş bir gün bizim için de doğacak diyor. Emlak Keskin için armağan olsun diyor.

yayınlar. Ben Kavak Açık'tan Kaan Çelik. Aynı çatı altında kaderleri yaptım. Fatih Tosun, Kaan Can, Özküçük, Mustafa Duru, Keli, Murat Polat, Abdullah İş, Erol, Çağlayan Erkan Kılıç, Hilmican Aslan ve gurbette bulunan dostlarım Eray Karadeniz, Necatin Kılıç, Murat Tahan, Murat Karagöz'e, Zafercan Kömpe, Kadir Türkan ve beni tanıyan bütün abi kardeşlerimin ortamına selam olsun. Bütün dostlara armağan olsun diyor Kaan Çelik'ten. İyi yayınlar diliyorum. Ben Ramazan Ölen. Samsun Kapalı A7 koğuşunda yatmakta olan reis Umut Öztürk'e selamlar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Haberim var, şarkısı armağan ediyorum. Herkese selamlar diyor Ramazan Önal'dan. Sevgilisinden Polat Ağacı'ya yol ne kadar karanlık olursa olsun elini tutan dağdan sağlam o adam sen olduğun sürece yolum hep aydınlık, kavuşmamız yakın. Sabret, umudunu kaybetme, ben her zaman arkandayım, seni çok seviyorum. Hediyene bayıldım, teşekkür ederim bir tanem, benim en güzel hediyen sensin, kendine dikkat et. Senden vazgeçmem şarkısı armağan olsun Polat Ağacı'ya diyor dinleyicimiz.

İyi yeni çarşamba kapalı C5 koşunda yatmakta olan Ebru Yılmaz, farklı cezaevlerinde yatmakta olan Umut Kartal oğluma sesleniyorum. Seni seviyorum oğlum, canını hiçbir şeye sıkma, seni çok özledim. Annen her zaman arkanda paşam diyor.

Yeni Samsun kapalı A7 koğuşuna yatmaktan kardeşim Ahmet Uzun'a seni çok özledim oğlum. Dört duvar alma seni hasret sarmış bizi. Birimizin günü geçmiyor. Birimizin gecesi Allah'ıma emanetsin aslanım. Ablan Melisa Uzun'dan Saklımdasın şarkısı armağan olsun diyor.

Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda Salı gecesinde beraberiz. 22.30 saatlerimiz sevgili dinleyicilerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamlar TTP'ye kapalı A7 Koç'tan. Ben Muhammed Ediz. Birlikte kadavre yaptığım resim Umut Öztürk abimi. Yarınki duruşmasında hayırlı sonuçlanmasını Rabbim nasip etsin. Adam var şarkısı ona armağan ediyorum diyor Muhammed Ediz. Evet, mesajları yayınladıktan sonra mikrofon sembolü gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar bence. Altı Koğuşundan Ekno Tibet, Aysun Büyüktağmin, Evel Temiz, Kader Günel, Emel Aydın, Emine Sekmen, Aleyna Olgun ve tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Ablam seni çok seven Elif kardeşin daima arkandayız. Dudum diyerek mesajını sonlandırmış. Ekno Tibet'ten Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun diyor. Bu şarkıya daha önce yer vermiştik. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar diliyorum. Ben A22 Koğuşu'ndan Arda Rengin, Kader Bey'i yaptığım abim Dinçay Çarıkçı'nın yarın duruşması var inşallah. Tahliye haberini alırız abim hakkında, hayırlısı olsun. Benden resim Dinçay Çarıkçı'ya armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Arda Rengin. Bir başka mesajımız: Nevzat Başkurt, Bekir Gökberk, Ersan Akça, Farcan Peki, Özler Dinçay Çarıkçı Köylü'den armağan olsun diyor. Arda Rengin'den Emrecan Bilir, Umut Uğurlu, Ersan Akçay, Uğur Vural, Bülent Rengin'den armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Dinç Ayçarıkçı. Hayatın bizi zorla sınava soktuğu bu dört duvar arasında bıkmadan yorulmadan benim yanımda olan sevmekten vazgeçmeyen Tansu Kaplan, iyi ki hayatımdasın, iyi ki sevmişim seni. Umuyorum ki yarın özgürlüğü benle veya bensiz tadarsın. Unutma ki bu kalptesin teksin, çıkmaz bir sokakta parçası ikimize gelsin diye ve TK'dan diyor. Taner kardeşim her şey için teşekkür ederiz. Hakkını ödeyemeyiz, sesimizi duyuyorsun diyor. Rica ederiz, sesimiz kısılana kadar beraberiz. Dinç Ayçarıkçı ve sevdikleri için geliyor.

Samet Gayri Menkul sponsorluğunda seri bir şekilde devam ediyoruz geceye. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben Ramazan Ünal. Samsun kapalı. Aile koşuna yatmakta olan kader bile yaptım. Kardeşlerim ve abilerim Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Sertar, Serdar Çelik, Ömer Faruk Paslı, Ahmet Ali, Akta, Doğan Can, Yavuz'a, Engin Demir'i. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Dostum dostum şarkısı armağan olsun. Ramazan Önal'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Aile koşundan Mert Efe Öner. Yarın duruşması olan Umut Öztürk, Emin Binici. Her şey yönünüzce olması dileğiyle. Bu parçam abilerime ve kardeşlerime armağan olsun. Mert Efe Öner'den diyerek mesajını sonlandırmış. Son bir mesajımızı ekliyoruz. C11 Tansu Kaplan'dan Can Bağım, Eda Büyüktağ, gerçek dostluk mesafelerin bile ayıramayacağı bir bağdır. Nerede olursak olalım, dostluğumuz hep baki kalacak. Seni çok özledim Eda'cığım. Hilal Zerdoş, duydun mu şarkısı armağan olsun diyor Tansu Kaplan'dan.

22.45 saatlerimi sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Ben Özdemir Kırık, biricik kızım Beyza Yavuzer. Öncelikle iyisindir inşallah, bize sorarsan biz çok iyiyiz, sen sorunca çok iyi, sen benim hayatımda okuduğum en güzel hikayemsin, her daim benimlesin, kalbimin en güzel yerindesin, bende doğdun, hiç batmayacak güneşsin, sen bana Mevlam'ın verdiği bu dünyada en güzel hediyemsin, yanımda olsan da olmasan da bedenime bıraktığın hiç silinmeyecek olan imzasın, dinmeyen tatlı sızımsın, sen her iki cihanda da bana lazımsın, cennete beraber gireceğimiz anahtarlarımsın. Sen benim biriciğim, ömrüm, dünyam, kanım, canımsın. Ölene kadar elini bırakmayacağım melek kızım. Bırak buluttan can o parçası, armağan olsun Özdemir Kırık'tan diyor. Biricik kızım Beyza Yavuzer için diyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Karakas Erşem Resul Dalbey'e nereden başlayacağım diye düşünme. Resul'u kaybettiğimiz yerden başlayacağız. Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp sultan yapan Rabbim bizi de bu zor günlerden çıkarıp en güzel günlerde kavuşturacak. Buna yürekten inanıyorum. Seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Başaramadım parçası Resul Dalbey'e Karakız'dan armağan olsun diyor. Basın üzerinden seri bir şekilde

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şarkılar yetiştirebildiğimiz kadar mesaj trafiği bu gece yoğun sevgili dinleyiciler. Bazı şarkılara da yer vermiş durumdayız ya da bazıları da formatımızın dışında kalıyor. İyi yine ben Samsun Kapalı Dağ 20 Koğuşu'ndan Batuhan Say, öncelikle aynı koğuşta kadar bile yaptığım Batu Sekmen, Semih Yılmaz, Mert Seçkin, Mert Olsun, Mert Torun, Salih Keskinsoy, Emir, Aybaz, Efe Yeşillur, Taner Başara, başka koğuşlarda yapmakta olan kardeşlerim İbrahim Hakan, Çetin Kaya, Kerem Sekmen, Caner Boğa, Ahmet Bektaş, Enes Yoruhlu, Emre Elibeler, Gürkan Sağ, Tolga Nezir, Bürkan Aydın, Emre Bürkan'a ve Tokat Açık'ta yapmakta olan Özüm Efe Kansa'ya selam olsun. Eylül Eşen gibi özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Batuhan Say'dan Armağan.

Sana Gayrimenkul sponsorluğunda 22.58 yaptık salı gecesinde saatlerimizi. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Tutku FM Ankara'dan Yasin, kafada yatan eşim Songül'üme iki sandalye koyup karşılıklı oturmak bile yoktu. Kaderimizde sonra seni gördü gözlerim. Denk gelişlerin en güzeliydi. Şimdi gözlerimin baktığı yerde olmasan da emin ol daldığı yerdesin ve ben yine sana geliyorum. İlk görüşte aşık olduğum, her görüşte çarpıldığım gözlerinin içine bakarak yeniden hayat bulmaya geliyorum kadınım. Yağmurlar canımı alsın parçası. Sevgilerin en güzeline ve can kardeşlerim Emrah Kübra Yağçın için armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin.

20.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben A22 koğuşunda yatan Nevzat Başkur, çarşambada yatan can dostum Tansu Kaplan, yarın duruşmanda karar ne çıkarsa çıksın, umudunu yitirme, özgürlük servetin olsun dostum, dün gece parçası dostum Tansu'ya armağanım olsun diyor. Nevzat Başkurt için geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Tutku FM. İyi yayınlar. Samsun Kavak Çocuk Cezaevinde A16 koğuşunda yatan kardeşim Mert Alev'e başında aymadik olsun, güçlük al, sabır, kurban olduğum elbette o güneş sana da doğacak. Arada bir şarkısı Mert Alev'e ve Efe Canikli, Mert Ağaç, İsmail Yiğit. İsmail Yiğit karnı açık ve tüm kader ortaklarına, kardeşlere armağan olsun diyor. Kardeşim Mert Alev için de armağan olsun diyor denicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Nevzat Başkurt, Bekir Gökberk, Ersan Akçay, Fahrican Peközer, Dinçay Çarıklı için Köylü'den armağan olsun. Tüm güzel şarkılar Köylü'den armağan olsun diyor dinleyicimiz. Evet, bu parça için bir mesajımız daha vardı sevgili dinleyiciler. Hemen mesajımıza bakalım. İyi yayınlar diliyorum Yasin, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki, WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler sırayla. Bakalım bu şarkımız için. Evet, bir mesajımız daha var. İyi yayınlar. A22'de yatan Nevzat Başkurt'un annesi ve babasıyız. Kızımız Tansu Kaplan'ın yarın duruşması var. Dualarımız seninle, inşallah yarın güzel hayırlı haberlerini alırız. Evlat parçası armağan olsun diyor.

0: Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben A7 Koğuşu'ndan Hasan Baydar. Yarın duruşması olan Umut Öztürk, Emin Binici, Oğuzhan Kurt, her şey gönlünüzce olması dileğiyle bu parçam abilerime ve kardeşlerime armağan olsun diyor Hasan Baydar.

0: İnsanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan. Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.
1: Yeniler Tutku FM C11'de Tansu Kaplan'dan A22 Dinçay Çarıkçı'ya Armağan olsun yeter ki umudun olsun o ışık elbet bir yerden doğar hayatımıza. Güneşin sözü var bize de. Her zaman yanındayım Dinçay, Dinçaycığım. Güneşin sözü var bize de doğacak diyerek mesajını sonlandırmış. Tansu Kaplan için geliyor.

0: kabusta olsan, birer de olsan, ne olursa olsun, yine de sana döneceğim. Yine de sana döneceğim, sana döneceğim.
1: Evet, yayınımız 23.55'e kadar devam ediyor.
2: Tutku FM.
1: İyi yayınlar. A22'de yatan Nevzat Başkurt'un annesi ve babasıyız oğlumun kaderli yaptığı reisi Dinçer Çarışçı'nın ve kardeşi Oğuzhan Kurt'un yarın görüşmesi var. Siz de bizim birer oğlumuzsunuz. Yarın biz de adede olacağız. Daima yanınızdayız. Özgürlük servetiniz olsun. Penceresiz kaldım. Anne parçası armağanımız olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Tutku FM ailesine. Ben Ayper, A2 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Alper Ustabaş başta, ben ablası, ailesi ve sevdiğinden selam olsun. Onu çok seven ailesi olarak her zaman yanındayız. Ayper Ustabaş, Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Ablası Ayper'den ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Bir yeni acı 26 koğuşunda olan erkek arkadaşım Çınar Aslan'a seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Aramızda duvarlar olabilir ama benim sevgimin önüne hiçbir duvar geçemez. Kendine çok iyi bak. Seni her gün kalbimde taşıyorum. Seni çok seviyorum. Seni bekliyorum. Çınar'ım, bu sevda bitmez. Parçası armağan olsun.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatalım. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yoğun bir gecede Kalpten Kalbe programında son yarım saatimizdeyiz. İyi yayınlar Taner Bey, iyi ki varsınız diyor. Teşekkür ediyoruz. Ben Karakız. Belirsizlik çok zor be. Bu da geçecek, sen merak etme Resul. Ben evdeyim. Sensiz Karakız hiç iyi değil. Seni çok seviyorum her şeyim. Sensiz bana da deri gömleğini giydirdiler. Deri gömleği her şeyim Resul Dalbey'e Karakız.

İyi yana ben Dinçer Çarıcı, kalbimi sahibi prensesim Tansu Kaplan, seni sevmek, seni beklemekten öte bir şey. Ben seni hayatımın en zor yerinde bile sevmeye devam ediyorum. Çünkü sen benim özgürlüğümden önce gelen içimdeki en güzel umutsun. Seni çok seviyorum güzelim, bir gülüşün yeter. Parçası benden, Barbim Tansu'ya armağanım olsun. DC ve TK diyor.

Bizleri internet üzerinden sevgili dinleyiciler 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de armağan ediyoruz. İnternet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz ve telefonlarınıza uygulamayı Play Store'dan Samsung Tutku FM yazarak indirip dinleyebilirsiniz. Saat 20'de başladı beraberliğimiz ve şu anda mesajlar bölümünde yavaş yavaş sakinleşti. Yoğun bir girdi ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. A22 kurşunu yapmak olan Baran Sağlam, beraber kaderle yaptığım can parçam can abim, Pinçay Çarıkçı abimin yarın duruşması vardır hakkında inşallah hayırlı olur, hayırlısı olur. Can abime armağan olsun diyor Baran Sağlam'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Gökhan Aslan aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun her şey diyor. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Diğer bir mesajımız Kara Kız. Bütün şarkılar sana gelsin. Bir ömrüm daha olsa yine senin yanında olurdum dediğim nefesim Resul Dal Bey'e seni özleyen Kara Kız'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Kara Kız'dan armağan oluyor. Bakalım bu parça için bekleyen mesajınız var mı? İyi yayınlar diliyorum. Alper Ustabeş ben, aileme ve bütün sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Alper Ustabeş ve sevdikleri için de geliyor. Son bir mesajımız. Sevgilisinden Polat Avcı'ya yol ne kadar karanlık olursa olsun elimi tutan dağdan sağlam o adam sen olduğun sürece yolun hep aydınlığı kavuşacağımız kavuşmamız yakın sabret umudunu kaybetme ben her daim arkandayım seni çok seviyorum hediyene bayıldım teşekkür ederim bir tanem benim en güzel hediyem sensin kendine dikkat et diyerek mesajını sonlandırmış ve Polat Avcı'ya armağan olsun diyor.

bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçerim.

İyi yayınlar A22 Koşu'ndan Nevzat Başkurt'un babasıyım. Kader Bey'i yaptığı başlar. Reisleri Fatih Can Peki, Özer Dinçer, Şarif Çağrı Mutlu ve abileri kardeşleri Bekir Gökberk Aydın, Özcan Karakoç, Umut Can Koparan, Adem Çağ, Serkan Deri, Arda Rengin, Bedirhan Şenon, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşleri, Armağan Olsun Bu Parça diyor Nevzat Başkurt'un babasından.

İyi yayınlar, kolay gelsin. Çarşamba'da yapmakta olan Ekno Tibet'e selamun aleyküm dayımın kızı. Bakine buradayım. Yanındayım her zamanda, öyle olacak. Özlemlerdesin. Rabbim en yakın zamanda sevdiklerinize kavuştursun dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bu parçam sana ve hoş arkadaşlarına armağan olsun. Bergüzar Türküsü diyor.

Evet, kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe de sevgili dinleyiciler, sonlara geliyoruz ve İyi Yayınlar Cihat Koçundan Ektör Tibet, Aysun Büyüktağ, Münevver Temiz, Kader Günel, Emel Aydın, Emine Sekmen, Alina Olgun ve tüm koç arkadaşlarıma selam olsun. Ablam seni çok seven Elif kardeşin daima arkandayız. Dudum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz Kalpten Kalbe programında. Sevgili dinleyiciler, mesajlarıyla dinleyerek programımızın en katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında 20.00'da buluşmak üzere inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Sesimiz kısılmadan veda edelim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

nehirlerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, ah, yaramı sarmaya lokman mı verir, yaramı sarmaya tabip mi gelir?

yalan olmaz. Rabbim yazmış senaryoyu, başrol değil değişemez. Sensin benim günüm gecem, satır satır hecem hecem.

0: Senin bu dünyada canım, varlığın yeter. Senin bu dünyada canım, varlığın yeter.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

Bak giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeserim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim lele.

her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni.

Kütüphanesi'nde Atakum Ömür Evleri'nde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.